0: Dinamo Stadion'da.
1: Radio Çeneburi sareklamo samsakhuri 579 30 60 60.
0: Radio Çeneburi.
2: Rubrika sponsoria Amerikuli brendi Little Trees Autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 212 12 07 Little Trees Certeligi.
0: Çeneburis Eterşia. 2000'li yılların hiti.

0: Adrian, gel Cücüğüm.
1: Orşabat.
2: Orşabat. Otşabat da parasken.
3: Sarsa kure obrüğü mü oluyor bir şey sürüle biz momentçi ver.
4: Balşabı da ne kalzıyor.
5: Kurunu ut. Radyo zedari kenetime bir.
2: Kvelaze sakalisoda sa intereso gata tema.

0: Ama çemo fıça. Hala verdi şentar var bücü. Uşen kenat soruş.
1: Am tutis sopel zert hel